kütüphanesiz bir yere, oraya ilk iş bir kütüphane kurmuş. Demek ki Gönder Hastanesi olmayan bir yere böyle doktor

Dedim oğul Seyveli, ben senin atanım, gel beni dinle. O dağa gitme. Benim gibi yaşlı bir budalayı kim dinler? Dinlemedi komşular sözümü. Ah oğlan, dinlemedin ya beni. Kalktım yola revan oldum. Gittim arkalarından da. Gittim ki bizim oraların çığı gelmiş. Kalmış iki oğul bir damat çığın altında. Gözümün gördüğüne yüreğim inanmak istemedi dostlar. Oy dertli başım. Gözümün gördüğüne

gibi Hızır beyaz atını, gezdirdi çığ üzerinde, çekti kılıncın, böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.

güneşine doğuyor sabah oluyor sabah oluyor güneş güneşine doğuyor sabah oluyor güneş güneş.